0: Tık tık tık.
1: Hiti ne dedi? Hit nedele. Hit nedele. Tim Radio.
2: Sponsor hita nedele. Tim Radio.
3: Pekara Leka.